üzerine sırtıma yorgan olarak serdim. Belki sen bunları görmeden, bilmeden, duymadan yaşayacaksın. Her nerede garip, mahzun, içine kapanmış birini görürsen, işte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın. İşte beni o zaman anlayacaksın.

Bak. Bak yine son yudum kaldın kadehinde. Birazdan bütün benliğinle benim olacaksın. Dudaklarımda süzülüp kalbimde de son bulacaksın. Bugüne kadar sana bir tane kötü söz ya da ne bileyim beddua ettim mi? Hayır, etmedim. Ama şimdi ediyorum.

Yollarım, gözyaşlarım hep sana olacak, sarılışlarım. Boş ver, boş ver, ne derlerse desinler. Saklama sen de bunu, söyle bilsinler. İsterse bizi vurup öldürsün.

artık. Farz et ki hayatında ben hiç olmadım. Nankör müsün sevgilim, anlayamadım senin sahte

anlattığın masallara bir daha kanar mı? Çık, çık git artık hayatımdan. Bıktırdın beni canımdan. İhanetinle vurdun alnımın ortasından, kalbimin ortasından. Çık git artık hayatımdan.

ve son aşkımdın gençlik çağımda. Sevgi çiçeğimdin gönül bağımda. Öyle yer etmiştin kalp otağımda. Sıla mı, gurbet mi, adını sen koy, adını sen koy.

kalmazdı yüzün ellerin. Ah bu şarkıların gözü kör oldu.

reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Reklamlar. Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 yol mevki. Telefon 458 211 11 12.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 07 80. Ağbal Harita Ağbal ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
5: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
0: Kafes PlayStation reklam

0: zeyburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ÖSYM 2026 sınav takvimini güncelledi. Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler neticesinde ÖSYM Yönetim Kurulu yeni bir planlama yaptı. Daha önce 12 Temmuz olarak ilan edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'yla 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları 26 Temmuz tarihine ertelendi. Bayburt'ta Haziran ayında kar mesaisi devam ediyor. Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kapalı bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarını ulaşıma açmak amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da devam ediyor. Kent merkezinde yaz mevsiminin etkileri hissedilirken, coğrafi şartlar nedeniyle yüksek kesimlerde yer yer metreleri bulan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Bayburt'ta operasyon, ruhsatsız mavzer tüfeği yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bayburt'ta sağlık hizmetleri 81 il toplantısında değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çevrim içi olarak düzenlenen 81 il değerlendirme toplantısı 02 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirildi. Ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve gelecek planlamalarını ele almak amacıyla yapılan bu toplantıda Bayburt'ta temsil edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Bayburthaber.com haberleri sunar.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomiden teknolojiye birçok alanda yeni başarılar elde etmek durumundayız. Kolay bir dünyada değiliz. Rekabetin yoğunlaştığı, jeopolitik gerilimlerin arttığı, güç mücadelesinin maalesef çok fazla ön plana çıktığı, güçlüysem her dilediğimi yapabilirim gibi bir zihniyetin yaygınlaştığı bir dünyadayız. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak şunu söylüyoruz, hem güçlü hem haklı olmak zorundayız dedi. Küresel Kadın Zirvesi açılış programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların potansiyelini görünür kılan her politika toplumun tamamı için değer üretir. Kadın girişimciliğini destekleyen her mekanizma ekonomiye canlılık kazandırır. Kadınların dijital becerilerini arttıran her yatırım ülkeleri yeni ekonominin ön sıralarına taşır. Bu nedenle kadınların güçlenmesi kalkınmanın merkezinde duran stratejik bir meseledir dedi. Nevşehir merkezli 28 ilde eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 91 şüpheliden 79'u tutuklandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı Sevk ve İdaresi'nde 500 personelin katılımıyla gerçekleştirilen Deniz Aslan'ın 2026 arama kurtarma davet tatbikatının fiili bölümü sona erdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nca düzenlenen CİMER'e renk kat resim yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi. Törende konuşan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, çocukların hazırladığı eserlerin CİMER'in milletle devlet arasında kurduğu iletişim köprüsü

0: kültürünü en samimi şekilde yansıttığını belirtti. Çalışmaların çocukların hayal gücünü, dünyaya bakışını ve devlete duyduğu güveni ortaya koyduğunu söyledi.
1: Spor.
0: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Bu hafta bilim ne söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kamu spotu.
1: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.

0: Reklamlar.
1: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
4: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
6: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manavayaz. Ayaz Manava. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Reklamlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam attı. 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Düğün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Çımağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27. Oltulu Arıcılık.
0: Kafes PlayStation reklam.

0: Top 20 ilk 5.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasını ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
2: 5 numara.
3: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
1: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
2: 4 numara.
4: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
1: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Yanıyor.

0: 2 numarada.
1: 2 numara.
0: Ve geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı.
1: 1 numara.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
2: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Reklamlar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet. Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ÖSYM 2026 sınav takvimini güncelledi. Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler neticesinde ÖSYM Yönetim Kurulu yeni bir planlama yaptı. Daha önce 12 Temmuz olarak ilan edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'yla 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları 26 Temmuz tarihine ertelendi. Bayburt'ta Haziran ayında kar mesaisi devam ediyor. Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kapalı bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarını ulaşıma açmak amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da devam ediyor. Kent merkezinde yaz mevsiminin etkileri hissedilirken, coğrafi şartlar nedeniyle yüksek kesimlerde yer yer metreleri bulan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Bayburt'ta operasyon. Ruhsatsız mavzer tüfeği yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bayburt'ta sağlık hizmetleri 81 il toplantısında değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çevrim içi olarak düzenlenen 81 il değerlendirme toplantısı 02 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirildi. Ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve gelecek planlamalarını ele almak amacıyla yapılan bu toplantıda Bayburt'ta temsil edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Hangi şarkılar çıkmış?
3: Hangi ilginç olaylar olmuş?
2: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
4: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
2: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık temindi. Harika bir cuma gününde, cuma gününün enerjisiyle programa başlıyoruz. Tarihler 5 Haziran'ı göstermekte. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Nasıl keyifler? Herkesin keyfi yerindedir umarım diyorum. Güzel bir program hazırladık yine sizlere, ekip arkadaşlarımızla birlikte. O halde vakit kaybetmeyelim. Hoş geldiniz programımıza. Başlıyoruz.

Efendim yepyeni bir programla karşınızdayız. Günün adı Cuma, tarihler 5 Haziran'ı göstermekte. Şebnem Ferah 6 yıllık aradan sonra İstanbul'da sahneye çıktı biliyorsunuz geçtiğimiz gün. Küçük Çiftlik Park'ta hayranlarıyla buluştu Şebnem Ferah. Dinleyicilerine yokluğunuzda sizin evim olduğunuzu anladım diyerek seslendi. Türk rock müziğinin güçlü sesi Şebnem Ferah 6 yıl aradan sonra sahnelere döndü. Ve harika bir konsere de imza attı. Biletler dakikalar içinde tükenmişti hatırlayın. Yaşanan yoğun ilgi sonrası Şebnem Ferah'ın 27 Haziran'da aynı yerde yeniden Küçük Çiftlik Park'ta sahneye çıkacağı da açıklanmıştı. Evet, bir sonraki durak İzmir bu arada. 54 yaşındaki ünlü şarkıcının İstanbul'dan sonraki durağı İzmir. 13 Haziran'da İzmir'de sahne alacak. Gerçekten özlemişiz. Evet, birlikteliğimiz devam ediyor.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu akademisyenlere dinlemiş. Türkiye'de her 5 çocuktan birinin siber zorbalığa maruz kaldığı ve kavga etmekten çok siber zorbalıktan korktuğu belirtilmiş. Toplantıda sunum yapan Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Bilgi ve Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Emel Şerife Baştürk, Türkiye'de 6 ile 15 yaş arası çocukların %90'ından fazlasının düzenli biçimde internet kullandığını söylüyor ve 6-11 yaş grubunun %66'sının da sosyal ağlarda hesabının bulunduğunu ya da bir şekilde sosyal ağlara erişebilir durumda olduklarını bildiriyor. Bu oranın 11 ile 15 yaş grubunda ise %80'lere ulaştığı belirtilmiş. Mesela YouTube içerikleri, özellikle de çocuklara yönelik olduğu da söylenen içerikler hiç masum değil. Çocukları tüketime yönlendiriyor. Güzellik, beden algısı üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. Çok küçük yaşlardan itibaren çocuklar kendi bedenlerinden hoşnut değillermiş mesela. Şiddet boyutunu bir tarafa bırakalım. Kendilerini güzel bulmuyorlarmış ve estetik ameliyat yaptırmak isteyen çocukların yaşı 13-14'e kadar inmiş. Tıp fakültesindeki hocalar sürekli bir sağlık sorunu uydurarak burun ameliyatı yaptırmak isteyen çocuklar olduğunu söylüyorlarmış mesela. Bu arada başta da söyledim, çocuklar kavgadan değil siber zorbalıktan korkuyorlar. Bu arada çocukların %55'i küfür içerikli mesajlara maruz kalırken %40'ı ise bunu kendisinin yaptığını söylüyor ve Türkiye'de her 5 çocuktan biri siber zorbalık mağduru maalesef. Ve uzmanlar oyunlar Türkiye'ye girmeden derecelendirilmeli diye de uyarılarda bulunmuşlar. Umarım verimli geçiyordur bu toplantılar ve geçecektir, önlemler alınacaktır. Böyle diliyorum. Evet, devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Buy Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Buy Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Buy Stories Bridal. Buy Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam.

Aynur Aydın'dan evet kutuplar dinledik Murat Güneş'e işbirliğiyle. Şimdi içindeki karanlık yüzü saklayan 3 burçtan bahsedeceğim size. Sessiz ve derinden intikam alan 3 burç. Evet, astroloji dünyası sadece parıltılı özelliklerden ve şanslı günlerden ibaret değil. Bazı burçlar var ki arkalarından dönen dolapları intikam planlarını ve içlerinde sakladıkları o karanlık enerjiyi gizlemekte çok ustalar. Çevrenizde iyilik meleği gibi görünüp aslında zodyan en acımasız kalbine sahip olan burçları öğrenmeye hazır mısınız? İlk sırada akrep var efendim. Evet, sessiz ve derinden gelen intikam. Zodyan kötü kalpli denildiğinde akla gelen ilk ismi akrep burcuymuş. Akrepler kin tutma konusunda bir dünya markası. Onlara yapılan bir haksızlığı asla unutmuyorlar ve intikam almak için yıllarca doğru anı bekleyebilirler. Bunun dışında ikinci sırada ikizler varmış efendim. Çift karakterli manipülasyon ustaları. Evet, sevimli ve sosyal maskesinin ardında bambaşka bir yüz saklıymış. Bir an çok neşeli ve dost canlısıyken dakikalar içinde arkanızdan iş çeviren birine dönüşebilirmiş. Ve üçüncü sırada oğlaklar. Amaca giden yolda acımasızlık. Oğlak burçları duygularını yönetme konusunda tam bir profesyonel. İşte onları tehlikeli yapan da tam olarak bu soğukkanlılık. Hedeflerine ulaşmak, kariyerinde yükselmek veya güç elde etmek için karşılarına çıkan herkesi gözlerine

0: intro ile olmuş. 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Kamu spotu. Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gökhan Türkmen'den Durumlar Müsait dinledik. Efendim, yıllarca daha sağlıklı bir bedene kavuşmak için spor salonlarında saatlerce ter döküp avuç dolusu vitamin ve takviye yutmamız gerektiğini inandık, değil mi? Tıp dünyasından gelen son araştırmalarsa sağlıklı yaşam formülünde bugüne kadar ıskaladığımız çok büyük bir mucizeyi gözler önüne sermiş durumda. Üstelik bu mucize tamamen bedava ve bazı durumlarda antidepresanlardan bile daha etkili olabiliyor. Şimdi bütün bilgilerimizi kökten değiştirecek bir şey paylaşacağım sizlerle. Sağlıklı yaşam dünyasında çok büyük bir paradigma değişimi yaşanıyor. Artık sağlığı sadece tek başımıza yaptığımız diyetlerde, tekil spor rutinlerinde ya da eczane raflarındaki takviyelerde aramıyoruz. Yeni dönemde sağlık tek kişilik bir mücadele olmaktan çıkıp birlikte paylaşılan bir deneyim haline geliyormuş artık. Yani son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar kronik yalnızlığın sadece ruhumuzu değil doğrudan bedenimizi de tehdit ettiğini gösteriyor. Yalnız hissetmek kalp hastalıkları, depresyon, demans ve erken ölüm riskini ciddi oranda arttırıyormuş. Hatta bazı araştırmalar kronik yalnızlığın vücuda verdiği zararı günde 10-15 dal sigara içmekle eşdeğer tutuyor. Sigara sağlığa zararlıdır. Yasal uyarımızı yapalım. Tam da bu yüzden yeni nesil sağlıklı yaşam trendleri insanları bir araya getiren şu aktivitelerde buluşuyor. İşte koşu kulüpleri ve dans grupları, nefes çalışmaları ve topluluk etkinlikleri, gönüllülük faaliyetleri ve alkolsüz sosyal buluşmalar. Evet, buradaki temel amaç sadece keyifli vakit geçirmek değil, bizi hayata bağlayan o sosyal dokuyu yeniden canlandırmak ve bağlarımızı güçlendirmek. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler, döner Balcı'da yenir. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır. Düğün olsa reklamları sundu. Duyduk duymadık deneyin devam ediyor. Devam ediyor.

0: dayanır. Çocukluk mu kalır? Bir de sen yoksun, hayatta kalmazsan.
1: Efendim, kaldığımız yerden devam ediyoruz Yalın'ın hemen ardından. Dans etmek antidepresandan daha mı güçlü sizce? 2024 yılında prestijli tıp dergisi BMG'de yayınlanan kapsamlı bir analiz, depresyon tedavisine farklı fiziksel aktivitelerin etkisini masaya yatırmış. Sonuçlar oldukça şaşırtıcı. Özellikle dans etmenin depresyon belirtilerini azaltmada son derece güçlü bir etkiye sahip olduğu kanıtlanmış. Çünkü dans ederken sadece hareket etmiyoruz. Müzik, ritim, sosyalleşme ve bir topluluğa ait olma hissi aynı anda devreye girerek beynimizi ve ruhumuzu iyileştiriyormuş. Uzun yaşamın yeni formülü, daha kaliteli, daha güzel bir yaşam sürmek. Artık sadece işte böyle düşük kan şekeri, dengeli bir kolesterol seviyesi, ideal bir tansiyon, yeni nesil sağlık denklemi gibi klasik değerlerden ibaret değil. Yani kaslarımızı spor salonlarında güçlendirebilir, kalbimizi her gün yürüyüş yaparak koruyabiliriz. Ancak beynimizi ve ruhumuzu şifalandırmanın yolu diğer insanlarla kurduğumuz samimi bağlardan geçiyor. Evet, devam ediyor birlikteliğimiz, ayrılmayın.

0: bakayım.
1: Bayburthaber.com haberleri sunar.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarının 1 Temmuz'dan geçerli olmak üzere memur aylık katsayısına göre güncelleneceğini duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, gelecek nesillere daha yaşanabilir, yeşil ve temiz bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Ülkemizin yeşil dönüşümüne ivme kazandıracak adımları kararlılıkla atıyor, doğaya uyumlu ve kendi kaynaklarıyla büyüyen bir Türkiye inşa etmek için gayret ediyoruz dedi. TÜİK 2026 Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları Mayıs'ta aylık %1,71, yıllık ise %32,61 arttı. Gıda enflasyonu %34,86 olurken konut grubundaki yıllık artış %45,59'a ulaştı. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin 2025-2026 eğitim öğretim yılında açık öğretimde denetimli serbestlik kapsamında 856, tutuklu veya hükümlü statüsünde ise 73.075 öğrencinin kayıtlı olduğunu açıkladı.
3: Spor.
2: A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıların 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
3: Para piyasaları.
2: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
1: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Harika bir cuma günündeyiz. Şimdi teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki canım dinleyen, hukuk dünyası da bu dönüşüm karşısında sürekli kendini güncelliyor. Deepfake de seslerin taklit edildiği, sosyal medyada organize linçlerin sıradanlaştığı ve özel hayatın sınırlarının giderek silindiği bir dönemde yaşıyoruz. Artık risk sadece sokakta değil, cebimize taşıdığımız telefonun içinde. Peki dijital dünyada sınırlar nerede başlıyor, nerede bitiyor? WhatsApp mesajları mahkemede gerçekten delil sayılıyor mu? Profilinize izinsiz konulan bir fotoğraf için ne yapabilirsiniz? Şimdi sorular ve cevaplar var. İnternette mesela hakkınızda yanlış bilgi yayılırsa ya da linç edilirseniz ne yapabilirsiniz? Bu durum kişilik haklarının ihlali kapsamına giriyormuş. Öncelikle ilgili platformdan ve sosyal medyada bunu yayan kişiden içeriğin kaldırılmasını isteyebiliyormuşsunuz. Eş zamanlı olarak da sosyal medya platformuna mesaj atarak içeriğin kaldırılmasını talep edebilir misiniz? Ve Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak içeriği üreten kişi hakkında soruşturma yapılmasını isteyebilir misiniz? Bunun dışında telefonunuzdan biri gizlice ekran görüntüsü alırsa ne olur? Bu suç mu? Evet. Telefon kişinin kendi özel alanıdır ve dolayısıyla özel hayat kapsamındadır ve telefonunuzdaki herhangi bir verinin, ekran görüntüsünün izinsiz alınması özel hayatın gizliliğini ihlal suçu oluşturuyor. Üçüncü kişilerle paylaşılması da bu suçun nitelikli ve ağırlaştırılmış hali oluyor. Peki WhatsApp yazışmaları, evet yazışmalara dikkat. WhatsApp grubunda yazılanlar suç sayılır mı diye bir soru var önümde. Evet cevabı, WhatsApp grubu özel alan gibi görünse de hukuken sorumluluk doğuruyormuş ve hakaret, tehdit, nefret söylemi gibi içerikler burada da suç oluyor. Şimdi bu konudan devam edeceğim birazdan ama önce müzik, sonra buradayız.

ve Sezen Aksu karşıyım dedi. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu dijital dünyanın hukuk mücadelesindeki gelişmelerinden bahsediyordum. Mesela birisi sizin fotoğrafınızı profil fotoğrafı yaparsa ne olur? Evet, izinsiz fotoğraf kullanımı kişilik haklarına saldırı. Eğer bu durum sizi küçük düşürüyor veya yanıltıcı bir izlenim oluşturuyorsa tazminat ve içerik kaldırma talep edebiliyorsunuz. Birinin mesajlarını görüp kullanmak suç mu peki? Eğer o mesaj size ait değilse ve izinsiz şekilde elde edildiyse bu hukuka aykırı. Kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi de suç efendim. Telefon konuşması kaydı delil olur mu? Şimdi bu kural olarak karşı tarafın rızası olmadan kayıt almak suç. Ancak kendinizi koruma amacıyla ve başka şekilde ispat imkanı yoksa bir suçun işleneceğine ilişkin güçlü bir tahmininiz varsa rıza olmadan alınan telefon kaydı mahkemede kullanılabiliyor ve delil niteliğine geçiyor. Şimdi efendim bu da bir durumlar böyle devam ediyor. Mesela WhatsApp mesajları ekran görüntüsüyle dava açılır mı diye bir soru var. Açılabiliyormuş burada da, ancak WhatsApp görüntüleri delil başlangıcı sayılmıyor. Bu delilin başka delillerle desteklenmesi gerekiyor. Bu gibi durumlar başınıza geliyorsa hukuki artılarınızı bilmekte fayda var diye düşünüyorum. Evet, devam ediyoruz Aydın Kurtoğlu'yla. Sonrasında Hadise bizlerle birlikte olacak. Ayrılmayın.

0: müjde. Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
1: Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark

0: saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

baştan. Evet, harika bir cuma gününde birlikteliğimiz devam ediyor. Rapçi Kanye West İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda 118 bin kişiye konser verdi. Hayranları dünyanın dört bir yanından İstanbul'a akın etti. Bir takım aydın geçinen kitle başladı. Neden Avrupa'da orada burada konserleri iptal edilen bir şarkıcının İstanbul'da konser yapmasına izin verildi diye hede hödeye falan söylendi yani. Adamı karalamak için tüm tuşlara bastılar. Sahnedeki dünya küresi dekorundan ökült bağlantılar çıkaranlar, hakkında açılan davaları hatırlatan, Epstein belgelerinde hiçbir şekilde adı geçmediği halde bağlantısı varmış gibi iftira atanlar. Bunların hepsini ve daha fazlasını Türk kullanıcıların paylaşımlarında dehşetle izledim. Y sahne adını kullanan West çok tartışmalı bir figür. Kabul. Karısını medyaya sunma şekli örneğin beni çok rahatsız ediyor. Ama adam hakkındaki itibar suikastinin nedeni özel hayatı değil. Yaptığı antisemitik, Yahudi karşıtı açıklamalar. Tüm mesele bundan ibaret. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

ama ellerimi. Bir tek sana arsızım. Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpiklerim. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bildiklerim. Aklımı başımda aldı genç yaşımda.

Efendim uzun bir tatilin ardından yeniden günlük hayata döndük ama yaz daha yeni başlıyor önümüzde. Tatiller, düğünler, seyahatler ve bütçeyi zorlayabilecek pek çok harcama var. Geçmiş harcamalara üzülmek yerine bütçeyi toparlayalım. Gereksiz yüklerden kurtulalım ve yazı finansal güçle geçirelim. Evet, insan beyni belirsizlikten hoşlanmıyor. Araştırmalar gösteriyor ki insanlar çoğu zaman gerçek rakamlardan değil, rakamları bilmemekten stres oluyor. Finansal yaz temizliğinin ilk adımını görmek istiyorsanız eğer bugün kendinize bir 15 dakika ayırın. Şöyle bir banka hesaplarınıza bakın, kredi kartlarınıza bakın, birikimlerinize bakın, borçlarınıza bakın ve hepsini tek bir sayfada toplayın, yazın ya da gözünüzün önünde dursun. Pahalı sürprizlerin önüne geçmek de önemli. Para yönetiminde en güçlü alışkanlıklardan biri geleceği tahmin etmeye çalışmak. Önümüzdeki birkaç ay içinde hangi masraflar çıkacak mesela? Kimlerin düğünü var, tatil planınız var mı, misafir gelecek mi, aracınızın bakımı yaklaşıyor mu, çocukların yaz harcamaları olacak mı? Evet, yaklaşan harcamaları göz ardı ederseniz bütçenizi olduğunuzdan daha rahat sanabilirsiniz. Oysa finansal rahatlık sürpriz yaşamamakla başlıyor. Bir abonelik temizliği de yapabilirsiniz bu arada. İşte telefonunuzdan uygulama ödemelerini bir kontrol edin. Kredi kartınızdan düzenli çekilen üyelikleri inceleyin. Küçük rakamlar çoğu zaman gözden kaçar ama kullanmayacaksanız neden ödeyesiniz, değil mi? Bunları efendim tespit etmek önemli. Evet, müzik diyoruz, ayrılmayın.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim eskiden kültürel kimlikler daha belirgindi değil mi? İnsanlar doğdukları çevrenin geleneklerini, yaşam biçimlerini ve değerlerini büyük ölçüde benimserlerdi. Bugün ise durum farklı. Bir yandan bireysel özgürlükler, kişisel tercihler ve küresel yaşam tarzları teşvik edilirken diğer yandan aile, gelenek ve toplumsal aidiyet beklentileri varlığını sürdürüyor. Bu iki dünyanın talepleri her zaman birbiriyle uyumlu olmayabiliyor. Örneğin genç bir birey kariyer seçiminde kendi tutkularının peşinden gitmek isteyebilir. Ancak ailesi daha güvenli ve toplum tarafından onaylanan bir meslek tercih etmesini bekleyebilir. Benzer şekilde insanlar sosyal medyada özgürce fikirlerini ifade etmeye teşvik edilirken günlük yaşamda aynı açıklıkla konuşmanın bedelleri olabileceğini de deneyimleyebiliyor. Bu çelişkiler zamanla bireylerde kararsızlık, aidiyet sorunları ve kimlik sorgulamalarına yol açabiliyor. Kültürel kafa karışıklığını tamamen olumsuz bir durum olarak görmek de doğru değil. Farklı kültürlerle temas etmek insanın düşünce ufkunu genişletir ve empati yeteneğini arttırır. Sorun çeşitliliğin kendisinde değil, birbirine zıt beklentiler arasında denge kurmakta zorlanmamız da ortaya çıkıyor. Belki de çözüm tek bir kimliğe veya tek bir yaşam biçimine sıkı sıkıya tutunmaya çalışmak yerine farklı etkileri bilinçli şekilde değerlendirebilmekte yatıyordur. Ne dersiniz? Birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

0: Nefes PlayStation reklamları sunar.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor. Devam ediyor.

0: gel.
1: Efendim, bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzde 2 günlük bir hafta sonu tatili var. Pazartesi aynı saatte buluşmak üzere. Balımir Yıldız ben. İyi tatiller. Hoşçakalın.

0: Zonguldakhaber.com yerel haberleri sunar.
1: ÖSYM 2026 sınav takvimini güncelledi. Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler neticesinde ÖSYM Yönetim Kurulu yeni bir planlama yaptı. Daha önce 12 Temmuz olarak ilan edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı'yla 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları 26 Temmuz tarihine ertelendi. Bayburt'ta Haziran ayında kar mesaisi devam ediyor. Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kapalı bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarını ulaşıma açmak amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da devam ediyor. Kent merkezinde yaz mevsiminin etkileri hissedilirken, coğrafi şartlar nedeniyle yüksek kesimlerde yer yer metreleri bulan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Bayburt'ta operasyon, ruhsatsız mavzer tüfeği yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü

0: Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bayburt'ta sağlık hizmetleri 81 il toplantısında değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çevrim içi olarak düzenlenen 81 il değerlendirme toplantısı 02 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirildi. Ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve gelecek planlamalarını ele almak amacıyla yapılan bu toplantıda Bayburt'ta temsil edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında Mamer Matiz, Dağılıyorum Olaysız.
3: 5 numara.
4: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimal.
2: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
3: 4 numara.
5: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
2: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
6: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
2: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
3: 2 numara.
2: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
3: Bir numara.
7: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim ısıp gitse de.
2: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
8: Duymadık demeyin, sona erdi. Sona erdi.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram: manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi. Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram: Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon: 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
0: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır.
2: Sen var yoksan yokum, senden geçiyor benim yolum.

0: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
1: Düğün olsadan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
4: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri.

ERC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon: 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458-333-2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546-850-2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: 15 numara.
1: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
0: 9 numara.
2: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
3: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu hafta programımızda yine bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız. Pop 20 başlıyor. İrem Derici uzun süredir üzerinde titizlikle çalıştığı 4. stüdyo albümü için ilk adımı attı. Yeni albümün habercisi olan Kim Özleyecek müzikseverlerle buluştu. Söz ve müziği Mert Çodur imzası taşıyan şarkının düzenlemesi ise Kerem Aktağ tarafından yapıldı. İrem Derici'nin merakla beklenen yeni albümü Olay Mahalli ise 5 Haziran'da bizlerle buluşacak. Kim Özleyecek bu hafta listemize giriş yapan şarkı 20 numarada.
0: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı, yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyoruz. 20 numaralı İrem Derici'den Kim Özleyecek dinledik. Geldik 19 numaraya. Müziğinde modern pop sound'unu Anadolu'nun kültürel mirasıyla buluşturan Umur Doma. Yeni teklisi Zorla dinleyicisinin karşısına çıktı. Güçlü söz yazarlığı, besteleri ve kendine özgü müzikal yaklaşımıyla dikkat çeken sanatçı, müziğini yalnızca bir ifade alanı değil, aynı zamanda kültürel bir köprü olarak tanımlıyor. Hande Ünsal'la seslendirdiği Gel'le radyo ve dijital platformlarda önemli bir başarı yakalayan Umur Doma, yeni şarkısı Zor'da duygusal anlatımı modern bir soundla bir araya getiriyor. Kalmakla gitmek arasında sıkışan bir kalbin hikayesini anlatan parça, aşkın yarım bıraktığı duyguları, kırgınlığı ve vazgeçemeyişi etkileyici melodiler eşliğinde bizlere aktarıyor.

0: numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Ayşe Hatun Önal'ın yeni şarkısı Su Damlası dinledik. 17 numarada ise Teoman ve Aynı Adam Denizi Bulana Kadar vardı. 16 numaradayız. Türk pop müziğinin iki dev ismi, iki ozanı Sezen Aksu ve Nazan Öncel yeniden bir araya geldiler. İkili Nazan Öncel'in 1996'da yayımladığı Erkekler de Yanar şarkısına düet yaptılar. Şarkı bu hafta listemize 16 numaradan giriş yapıyor.

0: 5 numara.
1: Beni affet, kaybetmek için çok erken, sevmek için de çok geç.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Sammy Cenk, Beni Affet dinledik. 14 numarada ise Buray Teoman şarkısı Kupa Kızı ve Sinek Valesi'ni seslendirdi. 13 numaradayız. Tantaşlı'nın geçtiğimiz Eylül'de yayınladığı son stüdyo albümü Sende de Benden Var dikkat çekmeye devam ediyor. Yayınlandığı günden itibaren dinlenme ve paylaşım oranlarıyla öne çıkan albümden şarkılar kısa sürede çalma listelerinde üst sıralara tırmanarak radyo ve dijitalde güçlü bir ivme kazandı. Albümden söz, müzik ve düzenlemesi Tantaşçı imzası taşıyan Benden Bir Sen Olmaz sanatçının duygusal anlatım gücünü sade ama etkileyici bir pop soundla buluşturuyor. 13 numaradayız.

0: olacak gibi.
1: Düğün olsa reklamları sunar. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Düğün olsa reklamları sundu.
3: 20 numara.
4: 15 numara.
5: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 11 numara.

Top 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada Ersa Yüner'in Olacak Gibi Değil şarkısını dinledik. Yarım kalan, unutulmayan bir aşkın şarkısı listemizde geziniyor. 11 numarada ise Bengü'den Ya Sen Gidip de dinledik. Geldik 10 numaraya. Mert Demir, App projesinin habercisi niteliğindeki yeni şarkısı Biterse Hatıranı dinleyicilerle buluştu. Şarkı duygusal yoğunluğu kadar kayıtlarıyla da dikkat çekiyor. Biterse Hatıran, modern prodüksiyon anlayışının ötesine geçerek geniş bir orkestrayla canlı olarak kaydedildi bu arada ve şarkının bu organik yapısı Mert Demir'in vokal yorumuyla birleşerek parçaya güçlü ve derin bir yapı kazandırıyor. Sözleri Mert Demir, müziği Mert Demir, Tarık Tırıl imzası taşıyor. Biterse Hatıran listemizde bu hafta 10 numara.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
2: 8 numara.

YouTube. Pop 20 devam ediyor. 9 numarada Murat Boz ve Melek Mosta'dan Kolay Değil dinledik. Sürpriz düet hepimize iyi geldi. 8 numarada ise Serdar Ortaç, Teoman. Ne yapayım tabiatım böyle dinledik. Ve 7 numaradayız. Sıla Hayran bu haftada geçtiğimiz haftaki yerini koruyor. Listemizde 7 numarada.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Gülben Ergen'den Rookie'ye dinledik. 5 numarada İslam Abel Matiz'in yeni bebeği Dağılıyorum Olaysız dinledik. Geldik 4 numaraya. Türk pop müziğinin süperstarı Ajda Pekkan'la Türkiye'nin müzik grubu Manifest yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birini imza attılar. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren hileli, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan'ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest'in yeni jenerasyon enerjisi hileli de buluştu.

0: Bugün Olsa'dan efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün Olsa, anılarınızı geleceğe taşır. Bilim UniFM'de konuşuluyor. Bayburt Üniversitesi ve UniFM ortak yayını Bilimum Bilim, bilimin merak uyandıran dünyasını dinleyiciyle buluşturuyor. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres: Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon: 211-4899. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon: 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
4: 20 numara.
5: 15 numara.
6: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
4: 2 numara. 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada bu hafta listemizde iyi yükseliş yapan Hande Ünsal'dan Halim dinledik. 2 numarada ise Hande Yener'den Ego vardı. Şarkı bu hafta zirveye veda ediyor ve yeniden zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Sezen Aksu Aşk Dansı'yla bu hafta listemizde 1 numarada. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek hoşça kalın.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Şarkılarının bildiği 90'ların en keyifli şarkılarıyla bu çok güzel cuma gününde Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Hoş geldiniz. Bugün programımıza Barış Manço'nun ilk olarak 1967 yılında seslendirmiş olduğu Kol Düğmeleri şarkısıyla başladık ve Aslı ile bir cover dinleyeceğiz. Gökyüzünde Yalnız Gezen Yıldızlar. Hoş geldiniz.

Albümden Fecri Evcioğlu şarkılarında Her Yerde Kar Var'ı Kalben yeniden seslendirdi. İlk olarak bu şarkıyı Adamo'dan dinlemiştik. Ardından Nilüfer Ajda Pekkan'da seslendirdi. Ve Ajda Pekkan'la devam ediyoruz. 1981 yılındayız. Sen Mutlu Ol albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Bir Garip Yolcuyum.

zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Yolcuları'nın ilk albümündeyiz. 2004'te yayınlandı ve albümün unutulmaz şarkılarından bir tanesi Ölüm de Var Sonunda. Biraz hareketleneceğiz. İlk olarak Müzeyyen Senar'dan 1972 yılında dinlemiştik bu şarkıyı. Kenan

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet Şifa Çorbacısı'nda sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa Çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
0: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: Retro devam ediyor.
7: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

Unutulmaz bir Şerkin Koray şarkısı, Dünden Esintiler 2 albümü, Çöpçüler ve Ceylan şarkılarının da yer aldığı özel albümlerden bir tanesi. Retro'ya devam ediyoruz ve 80'lerde dolaşıyoruz. 1986 yılındayız. Sezen Aksu'nun Git albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Değer Mi?

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Bir Sezen Aksu şarkısı ve Emel Müftüoğlu yorumuyla çalıyorum sizlere. Şarkının klibi 1995 yılında çekilmişti. Retro'ya devam ediyoruz. Yavaş yavaş da programın sonuna geliyoruz aslında. Söz Aşkın Nur Yengi'de, şarkımızsa Sıramı Bekliyorum.

0: Tütün ve tütün ürünleri, kalp hastalıkları, kanser ve solunum yolu sorunları gibi ciddi rahatsızlıklara neden olur. Bırakarak sen de başarabilirsin. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Retro devam ediyor.

Zafer Peker'den Kafayı Taktım Sana'yı dinledik ve maalesef retronun bu haftada sonuna gitti. Kapanış şarkımız 1993 yılından. 90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi. Söz Hakan Peker'de Amma ve Lakin. Pazartesi günü retroda yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: ÖSYM 2026 sınav takvimini güncelledi. Ankara'da 7 ve 8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik alınan tedbirler neticesinde ÖSYM Yönetim Kurulu yeni bir planlama yaptı. Daha önce 12 Temmuz olarak ilan edilen 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı ile 2026 Akademi Giriş Sınavı ve 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi oturumları 26 Temmuz tarihine ertelendi. Bayburt'ta Haziran ayında kar mesaisi devam ediyor. Bayburt'un yüksek rakımlı bölgelerinde kapalı bulunan yerleşim yeri ve yayla yollarını ulaşıma açmak amacıyla başlatılan karla mücadele çalışmaları Haziran ayında da devam ediyor. Kent merkezinde yaz mevsiminin etkileri hissedilirken, coğrafi şartlar nedeniyle yüksek kesimlerde yer yer metreleri bulan kar kütleleriyle mücadele ediliyor. Bayburt'ta operasyon, ruhsatsız mavzer tüfeği yakalandı. Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanması amacıyla yeni bir çalışma gerçekleştirdi. Bayburt'ta sağlık hizmetleri 81 il toplantısında değerlendirildi. Sağlık Bakanlığı koordinesinde çevrim içi olarak düzenlenen 81 il değerlendirme toplantısı 02 Haziran 2026 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirildi. Ülke genelindeki sağlık hizmetlerinin mevcut durumunu ve gelecek planlamalarını ele almak amacıyla yapılan bu toplantıda Bayburt'ta temsil edildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
2: Reklamlar. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu.

0: tarifi için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
1: Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
4: Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: UNFM stüdyolarından dünyanın dört bir yanında bizleri takip eden dinleyenlerimiz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün 31 Mayıs Dünya Tütün Ürünü Kullanımı Günü diyelim. Sizlerle birlikte bu konuyu masaya yatırdık ve devam edeceğiz. 31 Mayıs tütün ürünü kullanımının sağlık ve diğer zararları konusunda toplumda farkındalık oluşturmak için tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde bilinç kazandırmak ve sağlıklı yaşam davranışlarını geliştirmek amacıyla Dünya Sağlık Örgütü tarafından Dünya Tütünsüz Günü olarak ilan edildi ve bu yıl gerçekleştirecek olan etkinliklerinin ana teması tütün ve akciğer sağlığı olarak belirlendi. Efendim Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanımız şu anda stüdyo konuğumuz. Çok kıymetli doktorumuz Nur Banu Taşova şu anda konuğumuz. Doktor Hanım hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Merhaba. Bu konuyu masaya yatırdık dedik ama böyle sohbet temalı, sorulu cevaplı bazen kendi yorumlarımızı katarak devam edeceğiz. Hiç vakit harcamadan ben sorularımıza geçeyim. Tütün endüstrisinin her yıl strateji değiştiriyor ve karşımıza çıkardığı yeni nesil ürünler neden geleneksel sigaradan daha az tehlikeli değil diye bir soruyu yönelteyim ben size.
1: Evet, öncelikle herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyorum. Ben Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü'nden Doktor Nurban Taşova, halk sağlığı uzmanıyım. Sizin de biraz önce bahsettiğiniz gibi biz geçtiğimiz hafta 31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günümüzü kutladık ve bu etkinlikler çerçevesinde aslında burada sizinle buluşuyoruz.
0: Evet.
1: Dediğiniz gibi bu yıl bakanlığımızın da özellikle vurgulamak istediği nokta bu sigarayı bıraktırmak üzerine tütün enstitüsü bıraktırmak bahanesi ile tütün enstitüsünün aslında bizi yanıltarak sunduğu alternatifler. Bunların zararları üzerinde konuşmamız ve aslında da bunların bir alternatif değil, en az normal sigara kadar zararlı olduğunun farkındalığını halk üzerinde oluşturmak. Çünkü tütün endüstrisi her zaman ilerlemeye ve genişlemeye çalışıyor. Bu sebeple de zayıfladığını hissettiği anda yeni alternatiflerle bizim karşımıza çıkıyor aslında. Çünkü sigaranın çok fazla zararı olduğu uzun yıllardır yapılan çalışmalarla ortaya kondu. Ve artık insanlar bu konuda bilinçlendi ve ülkeler de bu konuda bizim ülkemizde olduğu gibi bazı kanuni yaptırımlar uyguluyorlar. Kapalı alanlarda sigara içme yasakları, vergilendirmelerin olması gibi. Ve bu sebeple de dünyada sigara içme oranları düşüyor. Bunun çözümü olarak da bu tütün piyasası kaybetmemek için yeni alternatifler sunmaya çalışıyor bize. Elektronik sigara, ısıtılmış tütün ürünü dediklerimiz de aslında bunlardan birisi.
0: Evet.
1: Bunlar sanki daha az zararlıymış gibi bize sunulmaya çalışılıyor. Ama aslında içerisinde bulunan nikotin ve diğer kimyasal maddeler aslında normal sigarayla benzer etkiler gösteriyor. Ve yapılan bilimsel araştırmalarda sonuçların normal sigarayla aynı etkileri göstereceğini söylüyor. Ayrıca bu ürünler daha yeni çıktığı için biz bunların uzun vadeli etkilerini ilerleyen dönemde de göreceğiz. Belki de şu an gördüklerimizden çok daha fazla zararlı etkileri de olacak.
0: Ben bu konu üzerine bu kadar araştırma yapmamıştım daha önce. Yani ta ki bugün program yapacağız niyetiyle bazı araştırmalar yaptım. Çok ilginç sonuçlar var. Yani 90'lı yıllara kadar televizyonlar, gazeteler, dergiler, billboardlar sigara reklamlarıyla doluymuş. Çok ilginç bu. Yani ülkemizde. Ta ki yıl 96 yılına geliyor ve ilk defa bir kanun çıkarıyorlar ve bu saçma sapan diyeceğim, özür dileyerek reklam adı altındaki konuları yasak geliyor ülkemizde. Bir de diğer hazırladığımız sorulara geçmeden önce bir de bu işin pasif yönü var. Yani pasif maruziyet deniliyor sanırsam. İşte ülkemizde de tütünle mücadele alanında yürütülen çalışmalar arasında çocuklar, gençler başta olmak üzere toplumun tamamının tütün dumanından dolayı özellikle akciğer, lenfoma, lösemi, siz daha iyi açıklarsınız aslında ve santral sinir sistemi tümörleri karaciğer kanserine yakalandıkları sonuçları var. Sigara içenler kadar pasif kullanıcılar da aslında hemen hemen %100 olmasa bile ciddi rakamlara dayanıyor bu. Aslında aynı yönde hastalıklara yakalanabiliyorlar değil mi hocam?
1: Kesinlikle çok doğru. Yapılan araştırmalar bize göstermiş ki 30 dakika sigara içen birisinin yanında bulunmak aslında normal bir sigara içicisi kadar zarar gördüğünü gösteriyor. Hmm. Ve sizin de dediğiniz gibi kanserler başta olmak üzere diğer tüm hastalıklar, kalp damar hastalıkları, cilt hastalıkları gibi hepsine de sigara sebep oluyor. Yani sigaranın vücutta zarar vermediği hiçbir yer yok aslında. Ve pasif içicilik de normal sigara içmekle aynı şey sonuçlara baktığımızda. Ve dediğiniz gibi eskiden hani bu konuda reklamlar onun
0: ne kadar ilginç.
1: Çok ilginç.
0: Başka bir ülke var mı diye düşünemiyorum bile.
1: Evet, aslında tüm dünyada öyleymiş ilk çıktığında. Evet, daha sonra zararları ortaya çıktıktan sonra yavaş yavaş bazı ülkeler bu konuların önünü almaya başlamış. Bizde de alınmaya başladı. Çok iyi oldu yani kesinlikle. Hatta sigaranın sponsor olduğu durumlar da varmış sigara markalarının. Bunlar da görünürlüğü ve teşviği artıran durumlar olduğu için şu an bunların olmaması çok...
0: Böyle bir algı oldu bu. Az önce bahsettiniz aslında girişte elektronik sigaralar. Yasaklanması da bayağı zaman aldı gerçi. Yani bunun normal tütün kadar zararlı olduğunu hatta bazen daha tütünden daha zararlı olabileceğini daha yeni yeni biz algılamaya başladık. Elektronik sigaraların zararsız su buharı olduğu iddiası bilimsel olarak neden bir yanılgımadır ve bu cihazların içerisindeki kimyasallar vücutta nasıl bir tahribat yaratır hocam?
1: Şöyle, elektronik sigaralar ilk çıktığından beri bunlar sanki daha az zararlıymış ve dediğiniz gibi sanki bir su buharıymış gibi yansıtılıyor. Halbuki o su değil, içerisinde bir likit dediğimiz bir materyal var ve onun içerisinde de çok fazla kimyasal madde, uçucu madde, formaldehit, asetaldehit gibi kimyasal maddeler ve onun dışında da ısınmaya bağlı olarak o buharın içine karışan nikel, kalay, kurşun gibi ağır metaller mevcut. Onun dışında aromalandırılıyor bu elektronik sigaralar ve kullanılan bu aromalar da ısıtıldığında aslında zararlı bir hale geliyorlar.
0: Ciğere mi direkt yapışıyor?

0: batılı oluyor.
1: Evet, normalde mesela bu aromaların bazıları, bunu da savunanlar var çünkü bazı besin ürünlerinde de var diye. Ama bir ürünü sindirim yoluyla almakla soluk alarak ciğere almak aynı etkiyi yaratmıyor.
0: Bu peki aklıma geldikçe size yöneltiyorum soruları. Nargile de aynı şey mi?
1: Tabii, yani şöyle, nargile de içerikleri farklı olsa da içerisinde ortak noktaları var. Da var. Evet, nargile de mesela su buharı gibi algılanıyor ama aslında onun içerisinde de nikotin ve bazı kimyasal maddeler var. Ve nargilenin şöyle bir problemi de var. İnsanlar onu çok daha nadir içtiklerini düşünerek daha az zararlı olduğunu düşünüyorlar. Hmm. Ama yaklaşık bir saatlik içtikleri bir nargile 50 paket sigaraya denk. Yani aslında çok daha fazla zararlı tek bir içtikleri o nargile. Ayrıca nargilelerin aynı marpuç kullanıldığında veya aynı boru kullanıldığında bazı uçuk gibi bulaşıcı hastalıklarında kişiden kişiye bulaşmasına sebep olabiliyor. Böyle yan etkileri de var.
0: Yani masumiyeti diğerlerine göre biraz daha fazla.
1: Hepsi çok zararlı.
0: Hepsi çok zararlı.
1: Çok zararlı.
0: Yani nargile içenlerin biraz daha masum düşüncelerinden dolayı bu kelimeyi kullandım ama hepsi
1: o da
0: evet.
1: Çok zararlı. Çünkü çok dediğim zararlı. Gibi hani bir içtikleri nargile 50 paket sigaraya denk neredeyse. İşte bu aromalandırılma aslında bizi çok yanıltıyor. Onları da çok yanıltıyor. Çünkü nargilenin de dumanı ve tadı güzel. Evet. Bu elektronik sigaraların da aynı şekilde dumanı ve
0: aynı
1: tadı
0: aromalar.
1: Güzel.
0: Evet, nargilede de mevcut.
1: Evet.
0: Peki hocam, sigarayı nasıl bırakacağız? Yani çoğul konuşuyorum. Çünkü geleneksel sigarayı bırakmak için işte nargile, az önce bahsettik ısıtılmış tütün veya elektronik sigara gibi alternatiflere yönelmek bağımlılığı bitirir mi diyelim? Yoksa sadece bağımlılığın şeklini mi değiştirir?
1: Kesinlikle bağımlılığın şeklini değiştiriyor. Çünkü ismi ne olursa olsun bunların hepsi aslında nikotin ve çeşitli kimyasalları içeren ürünler ve bağımlılık oluşturmaya devam ediyorlar. Hatta bu konuda yapılan araştırmalarda elektronik sigara kullananların hani normal sigarayı bırakmayı geçin ikisini aynı anda kullandıkları, yani dual kullanım, ikili kullanım olduğunu ve iki kat zarar gördüklerini gösteriyor. Hatta normal sigarayı hiç kullanmayan birisinin elektronik sigaraya başladığında normal sigaraya geçişinin de çok daha kolay olduğunu görüyoruz biz. Yani bırakmaktan ziyade başlatmaya yönelik neredeyse.
0: Evet. Sigarayı bıraktıktan sonra aslında bizleri çoğumuzun, sigara kullananlar için söylüyorum, çoğumuzun bilip de faydalarını bırakamadığımız durumlar var. İşte bıraktıktan sonra vücutta görülen değişimler var. Bizler bunun aslında bir kaçını biliyoruz da bazen işimize gelmiyor diyelim. Mesela ilk 20 dakikadan sonra nabız tansiyon normale dönüyor. 24 saat içerisinde işte karbon monoksitler temizleniyor. İlk haftalarda solunum kolaylaşıyor. Vücudun enerjisi artıyor. İşte bir ayda akciğer fonksiyonları iyileşiyor. Böyle sıralayabiliriz. Sizin dalınızda hocam, tıp literatürüne giren evalı gibi, ani akciğer hasarları gibi geleneksel sigaranın uzun vadeli etkilerini kıyasladığımızda elektronik sigaralara döneceğim yine. Bu cihazlara neden beklenmedik bir tehdit olarak görülüyor?
1: Evet, şöyle dediğiniz gibi öncelikle sigarayı bıraktığımız anda gerçekten vücudumuzun mucizevi bir yapısı var ve kendini toparlamaya başlıyor. Eğer siz hani ne kadar erken bırakırsanız o kadar iyi diye biz o yüzden söylüyoruz. Kalıcı bir hasar oluşmadan eğer bırakırsanız sigarayı ilk 72 saatte zaten bırakan kişilerde o vücudundaki o dinçliği, o akciğer kapasitesinin artışını fark ediyorlar. Uzun vadede de 5 yılda 10-15 yıla geldiğimizde ve hiç kullanmadıklarında da zaman içerisinde kalp krizi ve akciğer kanseri riski de düşerek neredeyse hiç içmeyen birisi seviyesine gelebiliyor. Onun dışında dediğiniz gibi Evali sendromu dediğimiz hastalık aslında bizim için yeni bir hastalık.
0: Nedir hocam Evali?
1: Evali aslında elektronik sigaraya bağlı akciğer hasarı. Hmm. Yani direkt ismini elektronik sigaradan alıyor. Çünkü mekanizması aslında tam olarak çözülmemiş olsa da elektronik sigaradan kaynaklandığı kesin. Ve Amerika'da 2019 yılında ortaya çıkıyor bu hastalık aslında. böyle nefes darlığı, öksürük, ateş gibi bazı semptomlarla hızlı da ilerleyebiliyor ve maalesef hastalar yoğun bakıma, entübasyona ve pek çok vakada da ölüm görülmüş.
0: Evet.
1: Ve bunlar daha çok gençlerde görülüyor çünkü gençlerin elektronik sigara kullanımı daha yüksek ve maalesef bunun bir tedavisi de yok henüz, sadece destek tedaviler verilebiliyor. Yani bu hastalığın etken maddesi belli, elektronik sigara. O yüzden de bunu kullanmamak bulabileceğimiz tek çözüm aslında. Yani biraz önce de onu demek istedim aslında. Elektronik sigara daha hayatımıza çok yeni girdi. Yani 20 yıldır hayatımızda olan bir şey ki Türkiye'de daha az kısa süredir hayatımızda olan bir şey. Daha çok yakın bir zamanda böyle yeni bir hastalık literatüre katıldı. Daha uzun vadede buna bağlı olarak karşımıza ne gibi hastalıklar, ne gibi sorunlar çıkacak?
0: Şu an belirsiz.
1: O da belirsiz.
0: Aslında o daha kötü.
1: O daha kötü. O yüzden bizim için aslında beklenmedik bir tehdit.
0: Peki hocam, bu aslında tüm bu riskler göz önünde bulundurularak tütünle mücadele sağlanan, başarıyla bağımlılıktan uzak aslında sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük katkı sağlanacak. Bir de bu hastalıkların şöyle bir sonucu oluyor. İşte kanserler gibi pek çok kronik hastalıklar, kalp damar hastalıkları, bunlara bağlı sağlık ve yaşam kayıpları önlenmiş oluyor. Ayrıca kanımca bu kronik hastalıklara yönelik sağlık harcamaları var.
1: Evet.
0: Devletin. Ayrıca iş gücü kayıpları oluyor bunun yanı sıra. Bu kayıpların azalmasıyla ülke ekonomisine de bir nebze katkı sağlanıyor diye düşünüyorum. Peki kıymetli hocam, tütün endüstrisi meyve aromaları ve teknolojik tasarımlara özellikle çocukları ve gençleri hedef alarak nasıl bir yeni nesil bağımlı kitlesi oluşturmaya çalışılıyor?
1: Evet, kesinlikle çocuk ve gençlere hedef alıyor bu tasarımlarla. Çünkü bir kere teknolojik gözüküyorlar, parlaklar, renkliler, daha şık duruyorlar, kokuları güzel, tatları güzel ve ayrıca bu konuda aileleri de hatta uyarmak istiyorum. Çok farklı şekilleri var. Mesela USB bellek şeklinde olanları var. Yani bunu aileler gördüğünde elektronik sigara olduğunu anlamayabilir.
0: Aslında asıl tehlike bu.
1: Evet, kesinlikle. Saklanması da çok kolay bu sebeple.
0: Kolay.
1: Ve çocuklar sigara kokmuyor. Hani doğru. Farklı, daha aromatik bir koku kokuyorlar.
0: Evet.
1: Yani bu sebeple bunlara da dikkat edilmesi gerekiyor. Evet, endüstri çocukları ve gençleri önceliyor çünkü onların için yeni bir müşteri. Yani çok daha uzun vadeli onlara satış yapacak. Bu sebeple şu an onları hedefliyor. Zaman zaman farklı grupları hedeflediği de olmuş. Yani geçmişte kadınlara yönelik de çok fazla yapılmış çalışma var. Yani kadınları daha çok, erkekler sigara içiyor, kadınlar da içebilir, güçlü kadınlar da sigara içebilir gibi pek çok reklam yapıp bu pazarlanmaya çalışırdı. Kadınlara yönelik daha ince, slim, daha şık duran sigaralar tasarlandı. Yani
0: evet.
1: Endüstri sürekli kendini...
0: Ve bu devam ediyor.
1: Tabii ki.
0: Devam ediyor.
1: Devam ediyor. Çünkü ne zaman müşteri popülasyonu azalırsa kendine yeni bir hedef buluyor ve ilerlemeye çalışıyor.
0: Ben bazen şuna seviniyorum. Mesela yurt dışına ara sıra da olsa bulunuyoruz bir vesile. Orada o kadar çeşit sigaralar var ki iyi ki ülkemde yok diyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yani.
1: Evet.
0: paket tasarımları ilgi çekebiliyor dediğiniz gibi. Kapalı alanlarda aslında yasaklandı.
1: Evet.
0: Devletimiz buna bir kanun çıkararak yasakladı ama elektronik sigara ve nargile içilmesinin aslında sevindirici noktalardan bir tanesi de seyahatlerde, işte otobüslerde ve uçakta şu anda yasak elektronik sigaralar. Aslında bunlar sevindirici bir durum ama bunun bir türlü daha ciddi boyutta yol alamadık. Yine soruya geleyim hocam. Kapalı alanlarda elektronik sigara ve nargile içilmesinin pasif etkilenim açısından geleneksel sigara dumanından farkı nedir? Ve çevremizdekiler bu buhardan ne kadar zarar görüyor?
1: Şöyle, öncelikle elektronik sigara aslında ülkemizde tamamen yasak. Yani kapalı alanlarda içilmesini geçelim. Satışı, pazarlanması, reklamı tamamen yasak. Yani bu elde edilen elektronik sigaralar aslında illegal yollarla elde ediliyor ve kaçak bir şekilde ülkemize getiriliyor. Ve dediğiniz gibi kapalı alanlarda aslında yasak ülkemizde sigaranın da bu tarz tütün ürünlerinin de kullanılması. Bu konuda maalesef bazı sınır aşımları olduğunu biz de biliyoruz, görüyoruz. Bu konuda da oradaki halkımızdan aslında birazcık ben destek istiyorum. Çünkü bunları o kişilere de zararlı olduğunu bilip kendi haklarını, kendi sağlık haklarını korumak için Yeşil Dedektör'e veya Alo 184 Sağlık Bakanlığı'nın iletişim merkezine ulaşarak o yerlere şikayet edebilirler. Çünkü bunlar yasak ve bunların aslında cezası var. Bu ürünlerin buharı da aslında normal sigaranın pasif içiciliğiyle aynı mantıkta zarar veriyor. Ve aksine hani bazen normal sigaranın kokusu bile kötü, üzerime sinmesin diye insanlar uzak duruyor. Ama bunların kokularında da öyle bir problem olmadığı için belki de çok daha fazla maruz kalıyor da olabilirler. O sebeple yani aslında bu konuda biraz halkımızdan da daha bilinçli ve destekleyici olmalarını istiyoruz biz de.
0: İnşallah. Bu içerisindeki zararlı 70'ten fazla deniliyor ama özellikle bu bağımlılık nikotinden dolayı mı?
1: Evet, yani asıl bağımlılığı sağlayan nikotin. Nikotin vücutta bazı reseptörlere etki ederek dopamini artırıyor. O da bu bağımlılığı oluşturuyor aslında. Ama şöyle bir şey de var, bu elektronik sigaralar şey olduğu için, dediğim gibi yasak olduğu için ülkemizde aslında kaçak bir şekilde geliyor. Bunların bazılarını nikotinsiz, bağımlılık yapmaz diye pazarlıyorlar. Ama onlarda da yapılan ölçümlerde, yakalananlarda içinde nikotin olduğu bulunmuş.
0: Peki kullanıcıların hani hissettiği bir o rahatlama duygusu gerçek bir stres yönetimi mi oluyor? Yoksa vücudun yoksunluk krizine verdiği geçici bir yanıt mı?
1: Çok güzel bir noktaya değindiniz. İnsanlar genelde sigara beni rahatlatıyor deyip bırakmıyorlar. Ama aslında bu gerçekten bir yanılsama. Aslında sigarayı o an içmediklerinde tekrar o sigarayı içip o dopamini almak istiyorlar. Yani stresi oluşturan aslında o an sigara içememek. Sigarayı içtiklerinde de ona kavuştukları için tekrar hormonlar yükseliyor. Yani aslında bu stresi oluşturan sigaranın kendisi.
0: Ya bir nebze psikolojik istek gibi bir şey oluyor. Yani alışkanlık gibi daha doğru bir, değil mi? Psikolojik alışkanlık
1: hatta
0: diyebiliriz.
1: Hastalık diyoruz direkt.
0: Yani hastalık doğru.
1: Hastalık, bir bağımlılık, evet. Bir hastalık. Bağımlılık. Hatta son zamanlarda bulaşıcı hastalık diye bunu tanımlayan hocalarımız da var. Çünkü arkadaş ortamında sosyalleşirken özellikle gençlerde de birbirine kullanımı arttığı
0: ülkemizde için böyle değil mi? Yani çocukluk yaşta başlayanlar var sigaraya. Ve arkadaşından dolayı sigaraya bağımlı hale gelen belki de %70 diyebilirim.
1: Evet.
0: Çocukluk yaşta. Ülkemizde kıymetli hocam satışı ve ithalatı yasak olan bu ürünlerin bir de bu işin merdiven altı olayı var. O yöntemlerle temin edilmesi kullanıcıları standart dışı kimyasallar ve patlama riski gibi başka hangi ek tehlikelere karşı karşıya bırakıyor?
1: Evet, dediğiniz gibi bir kere patlama riski olanlar var bunlarda. Çünkü içerisinde aslında pil ve buharlaştırıcı bir mekanizma var ve bu ısınarak çalışıyor. Onun dışında bunların kontrolü olmadığı için o likit kısmının içerisinde hangi uçucular var, hangi kimyasallar var ve bunların miktarları ne kadar, biz bunların hiçbirisini bilmiyoruz.
0: Bilmiyoruz, doğru.
1: Ayrıca Amerika'da şöyle vakalar da bildirilmiş. Bu likitleri çocukların farkında olmadan içtikleri ve bu konuda zehirlendikleri, zarar gördükleriyle ilgili bildirimler de var. Onun dışında o likit kısmında sadece kimyasal veya tütün ürünü, işte nikotin değil, uyuşturucu bazı maddelerin de olabileceğine dair bazı şüpheler de var.
0: Ya ne kadar tehlikeli bir durum. Yani biz, yani toplum olarak sigara içenler açısından söylüyorum, empati yapıyorum. Aslında tehlike boyutu düşündüğümüzden daha fazla. İnternette ben ona da baktım, izledim hatta sevgili dinleyenler. Bu patlama riski olayını hakikaten var mı diye, hakikaten bir sürü video var.
1: Evet.
0: Yani. Birçok kullanıcı aynı anda hem normal sigara hem de elektronik sigara dediniz. Birkaç soru önce oraya geleceğim. Bu elektronik cihazları kullanarak çift tüketim yapıyor. Bu durumun kalp ve damar sağlığı üzerindeki birleşik etkisi az önce aslında çok kısa bahsettiniz de. Bu önemli bir konu. Bu konu hakkında farklı şeyler de söylenebilir aslında. Sigara, nargile ve elektronik sigara tuzağından tamamen kurtulmak isteyen bir birey için, kıymetli hocam, en güvenli, bilimsel ve kesin başarı sağlayan yöntemler nelerdir?
1: Evet. Şöyle, bağımlılık aslında gerçekten mücadele etmesi zor bir durum. O yüzden ben insanları da anlayabiliyorum bu konuda. Ama gerçekten başaramayacağımız bir şey yok. Bunu başarmış çok fazla insan var. Sigarayı evet. bırakmış, yıllardır kullanmayan insanlar.
0: Nereden başlamalı?
1: Şöyle başlamalı. Öncelikle kişinin bunu istemesi lazım. Bizim için en önemli kesinlikle. Şey bu. Kişinin gerçekten sigaranın zararlarını bilip kendisini ve ailesini korumak için bundan uzak durması lazım. Bu kararı verdikten sonra destek alabileceği çok fazla yer var aslında. Bizim bakanlığımızın Alo 171 sigara bırakma danışma hattı var. Bu hat 7/24 hizmet veriyor. Buraya ulaşıp destek alabilirler. Onun dışında bizim sigara bırakma polikliniklerimiz var. Buraya gelip de ücretsiz bir şekilde randevu alıp, muayene olup ücretsiz bir şekilde ilaç tedavisi de alabilirler. Şu an bakanlığın verdiği ücretsiz bir ilaç var ve bıraktırma oranları da gerçekten iyi. Bunu kullanarak sigarayı bırakmış pek çok insan var. Onun dışında nikotin bantları, nikotin sakızları gibi nikotin replasman tedavileri var. Bunların dışında da Yeşilay'ın YEDAM merkezi var ve buradan psikososyal destek de alabilirler bu konuda. Çünkü sigara bırakmak aslında hem fizyolojik hem de psikolojik bir durum.
0: Sadece ilaçla falan yetmiyor değil mi bazen?
1: Evet.
0: Destek alması
1: şöyle,
0: da
1: ilaç
0: gerekiyor.
1: İlaç aslında gerçekten faydalı. Yani hani biz bu konuda insanları teşvik ediyoruz. Hatta şehrimizde de standlar kurduk. Belki karşılaşan dinleyicilerimiz de olmuştur. Onunla ilgili de hani böyle bir hizmet olduğunu, bunu da kullanabileceklerini biliyoruz. Tabii ki psikoloji çok önemli. Dediğim gibi kişinin bunu bırakmak istemesi lazım. Ama onun dışında destek de alabilir. Hatta şehrimizde sigara bırakma polikliniği sağlıklı yaşam merkezinde. Yani ketemin orada var. Onun dışında ilçelerimizde devlet hastanelerinde var. Eğer başka bir şehirden dinleyenler veya oradaki yakınlarına söylemek isteyen olursa da internetten işte Gümüşhane sigara bırakma polikliniği nerede yazarlarsa bakanlığın sayfası hemen karşılarına çıkacak. Ve orada kendi şehirlerini seçtiklerinde o şehirde nerede sigara polikliniği varsa orada görebilirler adresiyle beraber. Bunun dışında ailenin desteği tabii ki bu konuda önemli. Arkadaşların desteği önemli. Kişinin sigara biraz önce de dedik ya bir sosyalleşme de aracı aslında. Ve kişilerin sigarayla oluşturduğu bir alışkanlık ortamı da var. Evet. Bu süreçte biraz bundan uzak durmaları gerekiyor. Kendilerine yeni hobiler edinmeleri gerekiyor. Bu sigaradan aldıkları o yalancı dopamini alabilecekleri yeni hobiler edinmeleri gerekiyor.
0: Kesinlikle. Efendim, bugünkü konumuz 31 Mayıs tütün ürünü kullanımı günüydü. Dünya Tütünsüzlük Günü aslında. 2008 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tüm tütün reklamı, tanıtımı ve sponsorluğuna dünya çapında yasak getirilmesiyle başlandı aslında. Çok kıymetli doktorumuz Nur Banu Taşuva konuğumuzdu. İl Sağlık, Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı uzmanımız. Kıymetli hocam, bizlere vakit ayırdınız. Çok önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Söylemek istediğiniz başka bir şey varsa mikrofon sizde. Yoksa programı kapatacağım. Tekrar biz teşekkür ediyoruz. Kıymetli bilgilerinizden dolayı. Sevgili dinleyenler, radyolarını yeni açan dinleyenlerimiz mutlaka vardır. Programı tekrarı band kaydından tekrarlanacak. Kesinlikle çok kıymetli bilgiler aldık. Doktor Nur Banu Taşuva hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Gün yaşanır, yaşanır. Bir ömür hatırlanır. Bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli istesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Pop 20 ilk 5.
6: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına ama ben Matiz, dağılıyorum olaysız.
7: 5 numara.
8: Ara sıra gel bize, gel de bir kal. Aralı bu pencere, gökte şimay.
6: 4 numarada Manifest, Ajda Pekkan, Hileli.
7: 4 numara.
9: Senden kaçamadım, iyi ki bırakmadın peşim.
6: Hande Ünsal, Halim, haftanın 3 numarası.
7: 3 numara.
10: Yanıyoruz aslında bir delilik. Bu hani yenilir, yutulur değil ah bu.
6: Hande Yener, Ego, 2 numarada.
7: 2 numara.
11: Ego, dört yanımda.
6: Ve geldik zirveye, Sezen Aksu, Aşk Dansı.
7: 1 numara.
6: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
5: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı.
0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
12: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı çevre odaklı faaliyetlerle 7 yılda toplam 4,41 milyar liralık yatırım sonucunda 7,62 milyar liralık tasarruf sağladı. Adalet Bakanlığı'na icra dairelerinde görevlendirilmek üzere 900 sözleşmeli icra katibi alım ilanı resmi gazetede yayımlandı. Ankara'da 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi nedeniyle bazı ilçelerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan personel 6-12 Temmuz'da idari izinli sayılacak. İçişleri Bakanlığı yasa dışı bahis ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçlarına yönelik Mardin merkezde 15 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 32 şüpheliden 15'inin tutuklandığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik ücretlerinin 1 Temmuz 2026 itibarıyla güncelleneceğini, mevcut tutar üzerinden başvuru yapmak isteyen yükümlülerin işlemlerini 30 Haziran 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerektiğini duyurdu. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ilk etabının ikinci karşılaşmasında Hollanda'ya 3-0 mağlup oldu. Filenin Sultanları Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü saat 21.30'da İtalya ile karşılaşacak. Beşiktaş teknik direktör konusunda önemli bir aşama kaydetti. İtalyan teknik direktör Vincenzo Italiano ile yapılan görüşmelerin ardından siyah beyazlıları

0: 49 yaşındaki teknik adamla prensipte anlaştığı bilgisine ulaşıldı. Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulundaki başkan adaylarından Hakan Safi, Al Ahli forması giyen 28 yaşındaki milli oyuncu Merih Demiral ile anlaştıklarını duyurdu. Milli tekvandocular İtalya ve Almanya'da eş zamanlı olarak düzenlenen organizasyonların ilk gününde toplam 13 madalya kazandı.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.621 lira 30 kuruş, Amerikan doları 46 lira 5 kuruş, euro 53 lira 53 kuruş, sterlin 61 lira 88 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 95 dolar 28 sent, bir bitcoin 63.388 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi ise 13.872 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum, Malatya, Erzincan, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
2: Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Reklamlar. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
1: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bin dallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'da. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Oltulu Arıcılık. Çimağalt köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Oltulu Arıcılık.

0: ellerim yanıyor. Düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69. Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi, numara 18, kat 1. Telefon 211-48-99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta TOKİ konutları kurasız satışa çıkıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Türkiye genelinde yürüttüğü konut üretim projeleri çerçevesinde Bayburt için yeni bir satış kampanyası başlattı. Bayburt Merkez Genç Osman Mahallesi ve Şingah Mahallesi kentsel dönüşüm projesi sınırları içerisinde yer alan taşınmazlar, kura şartı aranmaksızın başvuru önceliğine göre açık satış yöntemiyle piyasaya sunulacak. Hak sahiplerinin doğrudan seçerek alabileceği konutlar için süreç 15 Haziran 2026 tarihinde başlayıp 17 Temmuz 2026 mesai bitimine kadar devam edecek. Baksi Müzesi sezonu İrfan Önürmen sergisiyle açtı. Bayburt'taki Baksi Müzesi 2026 yılı faaliyet dönemine çağdaş sanatın dikkat çeken isimlerinden İrfan Önürmen'in solo sergisiyle başlangıç yaptı. Kapsam dışı başlığını taşıyan ve sanatçının son dönemde ürettiği eserlerden oluşan kapsamlı seçki ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Sosyolojik ve psikolojik boyutları bir arada barındıran sergi, güç, iktidar, medya unsurlarıyla bireyin varoluşsal arayışını konu ediniyor. Sanatseverler hazırlanan bu özel koleksiyonu 3 Temmuz 2026 tarihine kadar müze alanında ziyaret edebilecek. Bayburt'ta içme suyu analiz sonuçları. Altı Çeşme'nin suyu kirli. Bayburt İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Laboratuvarı, şehir merkezindeki mahalle çeşmeleri ve şebeke hattından alınan içme suyu numunelerinin güncel analiz sonuçlarını paylaştı. Kirli olarak tescillenen çeşmeler şunlardır: Öğretmen Tokiler Çeşme, Zahit Cami Çeşme, Kırk Çeşmeler, Veli Şaban Cami Çeşme, Çoruk Evler Çeşme, Tarım Çeşme olarak belirlendi. Topten KOBİ'lere 3 milyon liralık nefes kredisi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve bankaların ortaklığıyla yürütülen TOB Nefes Kredisi projesinde 2026 yılı yeni dönem başvuru süreci netleşti. Yapılan resmi duyuruya göre piyasalara finansman kolaylığı sağlayacak destek paketi için başvurular 8 Haziran 2026 Pazartesi günü itibariyle alınmaya başlanacak. Bakan Uraloğlu, Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nı inceledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bölgenin ulaşım altyapısı için önem taşıyan Bayburt Gümüşhane Havalimanı şantiyesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden teknik bilgi alan Bakan Uraloğlu, projenin mevcut durumu ve ilerleme aşamalarını ele aldı. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres üniversite yolu kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner balcıda yenir.
0: Kafes PlayStation reklam

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Tek reklam.
1: Düğün olsa da efsane üçlü paket kampanyası başladı. En özel gününüzde hiçbir detay eksik kalmasın diye fotoğraf, video, albüm hepsi bir arada. Üstelik peşin fiyatına 4 taksit, ücretsiz tarih değişikliği ve esnek rezervasyon fırsatıyla sizleri bekliyor. Bilgi ve rezervasyon 0543 360 65 72. Düğün olsa anılarınızı geleceğe taşır. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Çoruh Hamam özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu. Kıymetli Bayburt halkı, uzun yıllardır yemek sektöründe yaşanan olumsuz gelişmeler, tutarsız fiyat politikaları ve hijyensiz çalışma ortamları bizi ziyadesiyle üzmüştür. Yaşanan tüm bu olumsuzluklardan dolayı Paşa Mehmet ailesi olarak siz değerli Bayburt halkına kalite, hijyen ve fiyat performans açısından en iyisini sunmak için duruma el koymuş bulunmaktayız. 1951 Paşa Mehmet.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
2: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Her gelinliğin bir hikayesi vardır. O hikayenin en özel anına dokunmak için geliyoruz. Bride Stories Bridal House artık Bayburt'ta. En şık gelinlik modelleri, göz alıcı kınalıklar, geleneksel bindallı ve kaftanlar. Aradığınız o büyülü dokunuş Bride Stories Bridal House'ta. Adres Genç Osman Mahallesi 1071 Residence'da. Instagram Bride Stories Bridal. Bride Stories, mutluluğun hikayesi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruk kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali. Yeni hali.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
5: Bayburt Sürücü Kursu. C sınıfı kamyon ehliyet kayıtlarımız başlamıştır. A, A1, A2, B manuel, B otomatik, C sınıfı ehliyet çeşitleri, SRC belgeleri ve psikoteknik belgesiyle hizmetinizdeyiz. Adres Cumhuriyet Caddesi numara 18 kat 1. Telefon 211 48 99. Sürücü eğitiminde 36. yılımız. Bayburt Sürücü Kursu.
6: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Evet.

Nasıl? Kederlenmeksin ya. Peki. Peki dünya değersiz ve yalansa eğer. Ne bunca tınar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

0: Hadi haberin olsun. Reklamlar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-4848, 552-756-2069.
2: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Bayrama özel 500 TL ve üzeri alışverişlerde %20 indirim fırsatıyla aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. DK Street, moda geçer, street kalır.
3: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
4: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 200 TL, 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2000 TL. Aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
2: Olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

Seninle hayat yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

yaşadık biz seninle. Aygırmak yok yüreğim, yalvarmak yok yüreğim. Bu acıya da katlanırım.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 2800 lira yerine sadece 2500 lira. Porsiyon 280 lira, dürüm dönerse 250 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Bu hafta Bilim Ne Söylüyor? Uzmanıyla, sade diliyle UniFM ve Bayburt Üniversitesi ortak yayınında. Bilimum Bilim her çarşamba saat 18'de UniFM'de. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. Düğün olsa reklamları sundu.

kötü günde olacağım hep seninle. Ancak bir gün öldüğümde terk ederim erkek sözünü. Yalan dolan yoktur bende, İnan canım sevdiğime. Aşkımıza sürmem leke, bin yeminle erkek sözü, bin yeminle erkek sözü.

bu şehrin sessizliği kulağımı tırmalıyor. Duygularım beynime ağır sorular soruyor. Aza koydum almadı, çoğa koydum dolmuyor. Bilmem neden nasıl bitti, İnan

0: Sevdamı yaşamak bana uymuyor.
1: Baktım da pencereden, güneş doğmadı bu sabah. Bekledim saatlerce, sabah olmadı sabah. Anladım ki sensizken dünyada ne varsa bana, hep yasa, hep günah. Saçlarını özledim dalgadan, şiir yazdım sana dün gece. Gözlerinden akan yaşlar cenazemi yıkasınlar. Yanaklarındaki gamzelere ölümü gömsünler. Dalgalanan saçlarınla mezarımı örtsünler. Ama yeter ki senin uğruna, senin uğruna öldüğümü bilsinler.

0: Yaşamadım sevdanı, kırk alemi veridamı, yaşamak bana uymuyor.
1: Al dar ağacındayım, dep aldımdaki sandalyeye de, tak boynuma yağlı urganı da, beni öldürü öyle git demiştim sana. Acımadın ki bana, Allah bile acırmış yanan kuluna, elvedayı bile çok gördün ya bana. Kafam almıyor vedanı, unutamadım sevdanı, kırk alemi ver idamı, yaşamak, yaşamak bana uymuyor.

neyine güveneyim? De git yalan. Seni nasıl seveyim? Ömrümü çalan dünya, aşkımı çalan dünya, kimlere, kimlere kalan dünya?

kasırgalar yağdırdın üzerime. Umutsuzluğu ektin yüreğime. Canın çıksın insafsız, acımadın hayallerime. Hani ya hayallerimiz gerçek olacaktı? Hani aşkımız ebedi, ebedi olacaktı?

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
3: Müjde. Bayburt'ta çorbacı açıldı. Şifa niyetiyle özenle hazırlanan kelle paça, ayak paça, işkembe, ezogelin, tavuk, mantar, kuru fasulye ve kavurma gibi daha birçok lezzet şifa çorbacısında sizleri bekliyor. Adres Üniversite Yolu Kafeler karşısında. Sipariş hattı 0458 222 1444. Şifa çorbacısı. Her kasede şifa.
4: Gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
2: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 1864. Ünifem'le fark

benim güzel anam. Yoksul ömrümün zenginliği, melmeket kokulum benim. Yine bugün dertlerime bir dert ekledim. Çaresiz derdimi yorgun omuzlarıma yükledim. Derdime ortak olacak bir dost bekledim. Hallarımı halsız eyledi gurbet anam. Helal soframın tadı tuzu anam. Benim gibi gurbette ağlayan çoktur. Bu gurbet ellerde hasret çekmek zordur. Sabırla çizilmiş yolunda kurban oldum. Gel diyorsun ama sılaya gelmeye imkanım yoktur. Yolumu yolsuz eyledi gurbet. Dünya üstündeki tek gerçek sevdam. Darlık gördüm, dara düştüm, darlık gördüm. Ne bir huzur buldum dünyada, ne bir varlık gördüm. Her nereye baktıysam ayrılık gördüm.

cennet yüzlü, yüreği hasret dolanım. Sakın ola ki sözlerimi şikayet belleme. Ol diye üzülüp kendini harap eyleme. Senden başka kim çare olur halime? Çile yağmurunda duldasız bıraktı beni gurbet anam. Yoksulluğun gözü kör olsun. Gurbet duvarsız zindana benzer. Mevsimleri baharsız hazana benzer. Yüreğim kaynamış kazana benzer. Ateşimi külsüz eyledi zalim gurbet anam. Sevda ile sıvadım hasret duvarını. Yoksulluk yüzünden kabul eyledim gurbetin varını. Kiminle bölüşeyim ömrümün zararını? Dertlerimi dermansız eyledi gurbet anam. Zorda kaldım, zarar ettim, zorda kaldım. Yüreğimi alev alev yakan harda kaldım. Perişan oldum gurbet elde darda kaldım. Evimi barkımı çulsuz eyledi gurbet anam. Yolumu yolsuz eyledi

yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende. Aşkından önesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk. Artık aşk, meşk.

Alacak mı? Verecek mi kardeş bilmedim. Geldim gittim hesabımı görmedim. Ben Allah'tan umudumu kesmedim. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Derdim az değil. Ah zoruna mı gitti kardeş zoruna? Allah bilir kim çıkacak yanına. Sen gene de sarıl umutlarına. Derdim çoktur kardeş benim az değil. Ah derdim çoktur kardeş benim az değil.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin? Bana da söyle, ben de bileyim. Bana da söyle.

Sen miydin bir anda her şeyi bitiren sen miydin? Uykusuz gecelere sebep olan sen miydin? Hasreti içime mahkum eden sen miydin? Cevapsız sorular.

kulesine zızıldadım. Arıyorlar beni adım adım. Sarlabaşı mahallesinde düştüm daradaradayım hani. Düştüm daradaradayım hani. Düştüm daradaradayım hani.